0: Rouge, l'autre rouge. Non, non, dernière.
1: Çekil bu konuş oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

iş mi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim be çenti.

0: Spastkım. Erivale. Sahte mamuste je xoş. Brasi pır strane xoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selam.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan berberti u gele xoran azve strani juan ra

0: Spastkım. Erivale. Sıhhatem ama mesajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuş soru zera min.